0: İT Türkiye Hongya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hürmetli kredi yanlıkçı da, hem de haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tepsili mezunlar tüvendikçe. Fransiyalık parlament azası Rima Hasan, Avrupa parlamentedeki İsrail'e bayrağını çıkarıp etti. Rima Hasan, bu hareketin İsrail'in Gazze'deki kılmışlarını ve Avrupa parlamenti dairesinde koş ölçem deyip atılan vaziyetini eyipleştirmek maksat kıldığını bildirdi. Avrupa Parlamentinin Fransiyalik azası Rima Hasan Strasbourg'daki Avrupa Parlament binası turgan bir İsrail'e bayrağını ilave etken esnada bu hareketinin Gazze'de davranışı atkan ırkı kırgınçılıkka, halkara kanun hılaplık kılış kılmışlarına ve organlarının koş ölçemlerine kartılgan bevasıtı bir narazılık ikenliğini takitledi. Vaka düşenbi günü İsrail'e diplomatik vekiller ömeki ve Amerika Yahudi'yle komitetinin hemkarlıkla ötküzülgen gayri resmi bir pahaliyet cariyandı yüzbədi. Hasan yığında körgezme kılınan zıbzınnetlerinin üstüde Avrupa İttifakı'nın mukum diplomatik ramkisiği pervakınmağın halda İsrail'e'ni, Gazze ve işgaliyet asıdaki garbi kırgakını toluk uzuşu gağın halda köstüdüğün haritlerinin bağlıq terepke dikkatlerini tattı. Hasan, İsrailiyelik senetkar Yaron Bob'nun züzdürani körüşü ceryanında Palestin halkının mavcutluğunu ret kılıp Palestin degen bir yer yok. Mengülük atlağı okşaş bir hiyali mahsulat. Ne Palestinlik musabırlaba ne Palestinlikle degen sözlerini işiltiş üstüge herket kötkenlikini bildirdi. Hasan, X-Tubsid'i lankıgan uçurda uyadın ayrılavatkanda İsrailiye bayrağının ornundan çıkarıp ettim. Bu hareketim, devamlı şuvatkan ırkı kırgınçılıkka, halkara kanun kılaplık kılış kılmışlarına ve bu ahırlaşmayı vatkan ve çıdığılı bulmaydıgan koş ölçemlerine narazılık bildirişini maksat kılıdu, degen sözlerini işletti. Hasan, Avrupa Parlamenti rayonunda bir Rus bayrağına hergizmi yol koyulma kaydıldığı. Bunun eksiçe, İsrailiyanın bu yerde diplomatik vekiller ümükü babalışı karımay, toluk cezasız kılış ehvalının menfaatlenişini devamlaştırı vatkanlıkını ilgirsüdü. Hürmetli radio dinleyiciler, Amerikalı Kengeş Palata azası Gersiya baş elçisi doğrusunda tekşürüş ilip birişini talep kıldı. Amerika Koşmuş Ştatları Kengeş Palata azası Cihan Şahi, Amerika'nın Gersiya'da turuşluk baş elçisi Kimberly Ann Guilfoyle Foyle'nin pozisyasi gala kadar ciddi bir tekşürüşünün ilip birişini talep kılıp, Afina bilen bağlanan organlarının lobiçilik ve siyasi faaliyetlerden terkip tapkan gumallık torunu oturup koydu. Amerika Kengeş Palatası Taşkı Münasibetler Komitetinin yukarı derecelik azası Şahi, Taşkı İşler Ministeri Marki Robio'nun Gresya ziyaretinden burun onunla evetken resmi mektubu da Gresya'nın alaydı soğudu muhiti ve haklık vasıtçılarının yukarı derecelik Amerika diplomatiyasiga gayri kanuni usullarıyla erişkenlik doğrusu da agahlandırış verdi. Hürmetli radyonlukçular, Guterres 7. Oktyabr hücumlarının hatırı yelkeliş aldı da Gazze'de daimi uruş toktuşu çakırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatibi Antonio Guterres 7. Oktyabr hücumlarının 3. hatırı yelkeliş aldı da ilan kıygan bayanatı da Gazze'de daimi uruş toktuşu asılı kılışı çakırık kıldı. Guterres özünün resmi bayanatı da uruş toktuşunun daimi halkı kildiği vakti geldi. Kenk önemlilik insani yardımlarının yetkizilişi yol koyduğu vakit geldi. Ve halkara kanunu hürmet kıldığı vakit geldi degen sözlerini işletti. Yıl hatırısının fakat bir matem gününü la eksik etmesi

0: gereklikini tekitlegen güttürüz. Bu hatırıyla pekat başka bir matem yillemez. Şundakla İsrailiyelikle ve Palestinliklerinin hak hukukları, gururu ve arzuları emelge aşkan aldı. Tinçlik ve hepsizlik içinde yanmayan yaşayalaydıgan parıklık bir kelbüsünü berpa kılış kettiyelikinin sümbolu bolsun dedi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Amerika Muavim Prezidenti İran'ın uruşunu ahırlaştırış için radyo yadro koyuklaştırış nispetini azaytış gerek dedi. Amerika Muavim Prezidenti J.D. Vance, Washington'un Tehran'ın sohbetlerdeki karar çıkarış mekanizmini işincisi yokluğunu bildiriş bilen birge, Amerika'nın taleplerini kandırış ve devletteki 7 aylık uruşunu ahırlaştırış için İran'ın yadro koyuklaştırış yukarı kıymetli yetkiziş iktidarı da görünerlik bir azaytışını işkaşırış gereklikini etti. Vance, eğer yadrolu kural halı mısınız, ne için 60% nispette koyuklaştırılgan yıkılgı ihtiyacınız bolsun ve yadrolu kural yasamaslıkı kettiyelikinizin köysetmek için bolsunuz, yukarı derecede koyuklaştırılgan yıkılgı işlep çıkamam. Bu intayın noktalık bir ölçem meselesidir, dedi. Hem de sözüge, eğer yadrolu kural işlep çıkamaslık hakkındaki kettiyelik dinamayan kılmak için olsa, yukarı atom koyuklaştırış iktidarları doğrusunda menelik bir kadem taşlaydı kallıkını oylayman, dedi. Hürmetlik radyonlukçular, Dünya Sağlık Teşkilatı Rusya'ya bildirilgen vaba sebep boğan ölüm vakası doğrusunda uç kuyruk buluşu çakırdı. Amerika Prezidenti Donald Trump Sibiriya'daki tecrübe yüzbergen ölüm vakasıyla alakadar Vladimir Putin bilen görüşüşünü planlamakta. Washington'un Moskova üstündeki diplomatik besimini küçeytken bir mezgilde Dünya Sağlık Teşkilatı Sibiriya'daki bir vaba tetkikat örgünde bir tecrübe kanı teknik hadiminin hayatına ayrılışının arkasından Rusya'ya toluk uçkuyurkukka kapalı tıkılış çakır kıkıldı. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın baş direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ziddiyetlik dokulatlarına aydınlaştırış ve coşurun halk selametliki hatarlarının doğru bir şekilde bağlanışı kapalı tıkılış için halkara sahiyyat düzümü dairesi de vaxta da toluk ve uçkuyuruk uçura emberleş halkalık ehmiyet giyge edigen sözlerini işletti. Amerika Prezidenti Donald Trump mu Aksaray'da ilan kıyan bayanatı da tilgilinğen vakani bivast Rusya Prezidenti Vladimir Putin bile müzakere kıldıkallıkın cezimleştirdi. Jurnalistlerine, he planlanğan bir görüşüm ba degen Trump, görüşüştün nait yakında iş kaşıdıkallıkını bildirdi. Rusya'nın müstakil haber agentliği People of Baykal'ın haber kılışıca, Sibirya ve Irak Şarık İrkutistik vaba bilen köreş kılış tetkat orunda 28 yaşlık teknik Derya Şipilova kisellik kozgat kuçu bakteriya karakterlik bir tecrübe turbisini çürüp etken. Onun öpki yallığa ve basılık yırıplar boğallıkı ve onun bilen alakalı boğan 200 yakın kişinin karantinine ilinğallıkı bildirilgen. Rusya daireleri ülgendinkin ilip birliğen analizlerinin Şipilova'nın hizmet bilen bağlanan herkandak bir kisellik kozgat kuçu bakteriyaya işaret kılmağallıkını ilgir sürüp bu haberlerini kattiret kıldı. Öpki yallığa ve bası davalanmagan taqdirde nefes iliş sistemiş kemçilliki ve ölümge sebep bulduğun bakteriyalik yukumluşunun en hatarlık ve yukumluk türü hesaplanadı.
1: Anlamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
0: Hürmetlik radyonluğucular. Fransiya miqyasidagi ma'rifqa norozilik bildirish namoyishlari munosabati bilan 4 million kishi ko'chalarga to'kildi. Fransiya miqyasida seshanba kuni 4 million namoyishchi ko'chalarga to'kildi. Ishchilar uyushmalari va o'qituvchilar tehim yaxshi ma'rif sharoiti talab qilayotgan to'liq o'tirib maktab o'quvchilariga saqchilar mudaxala qildi. Namayışla kinçe xavfsizlik qismlari bilan ba'zi joylarda to'qunishlarga aylandi. O'quvchilar o'qituvchi kemçillikki, hededin ziyade adem köp ders cedvelleri, asır almağan sınıpla ve ürlüğe vatkan ısıklıklığa takabül turamalaymaydıgan binalarda narazı bulup, sintabirden buyan 15-17 yaş grupsa kartılgan yüzlerce mektepten kiriş iğzin takılagan idi. Hürmetlik radyonluğçıla, Messi köz yaşları içinde eyvetlik bir mürasim bilen Argentina'ya elveda dedi. Lionel Messi Argentina'nın Benin etirtini nölge karşı 3 netice bilen mağlup kıygan tayarlık müsabıkısı da bir top kırgızıp 2 top ütküzüp beriş arkalık kumandanın kapitallık

Hürmetlik anlıqçılı, Türkiye'nin tiz tayarlanadığan mezzilik tağımlarının adresi boğan Türkiye'nin koca tağımları namlıq sahipimizin bugünkü sanada döner haqqıda toxtalıp ötümüz. Qan ondaqtı dıqtınla sahipimizde bolsun. Bu mezzilik tağımını xalısınız təksidə, xalısınız nan arısıda, yaki qatıq və moç qiyamı bilen billet etip görəliysiz. Kararsızdın. Ama bir nokta inik ki, döner kebap meyle kaysi şekilde sonulsun Türkiye'de hem meylenin süyüp tallaydıgan tamık odur. Name dönmek, yani ayınlış peyildin kegen ve çoğu atrapı da ayınlı pişkan çoğun zıhlıq göç digen mənini bildirdiğin bu mezzilik taam pekat Türkiye'de lemez, Avrupa'da hatta bütün dünyada şöhret kazandı. Türk tağımları özgücü təmi, köp əsirlik tarixi və mollıqı bilən həmişi tılladı dastan bulup gəməkdi. Sanayetlişiş və şəhərlədiki nopusun köpü işigə əgişib, ehtiyaclamı özgürüşgə başladı. İstimal texımı tez, texımı əplik və texımı ərzan buluşqa məcbur oldu. Bu özgürüş kişilərinin qıza alınış adetiqim o təsir göstərdi. Koca tağımları vaxtının ötüşü bilən bir ehtiyacın halkıb bir mədəniyyət qaylandı. Öyrü türüp yeyiladığan bu tamakla öz devrinin ruhuna kiset türüdü. Eğer koca tağımları digen nime edip sorusunuz, kıskıça mundaq təsvirləş mümkün. Öyrü türüp tızlı istimal kılgılı boludığan, əplik, kişilerin yan çıxığı maskeledigan, şunun bilen bir vaxtta Adem'nin tembili sizimigi uygun keldigan tamakladır. Emdi dönerinin texnikilik cihetliği oranığı geleyli. Döner aslında kebapın bir türüdür. Quruq otta susuz pişiriş texnikisi kebap tap atılıdı. Elbette dönerden başka mı nurgun kebap türlü ba. Zıhta, koduqta, tonurda pişirildiğin kebapla. Hatta kazanda ya ki xumdanda tayarlanadığın kebapla mı mevcut? Bu uçurlağı asaslanğanda kebap texnikisinin Osmanlı aşkanısı da Selçukila devridin tatıp işiltip kegeligine italayımız. Dönerinin en dastlabki nede ve kandaq oturgu çıkanlığı hakkında inik malumat bolmasa mı, tarihçiler bazı yip

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Bir ösmene kesmey, köydümey, pakat tonul tuş arkalık yokutuş. Onun üstüge bunu magnetlik, rezonans, süretki ilişki tekçilik edek iliş mümkün mü? Avustralya'dan gelgen bir haber bu sualga naite inik cevap vermekte. Her gün etkende yeni bir teknolojiyelik terakiyat haberi bilen uygunluğun zamanevi dünyadın bu kitim tibbi sahaya münasebetlik kişini hoşal kıldığan ümitlik bir haber bilen huzurunladı bulduk. Bugün yönünüşümüzde Cenubi Yerimşarga yani Avustralya'ya burayımız. Avustralya, dünyadaki tüncü magnetlik rezonans tesvirleş yardımıdaki Kirio Abladasiye sistemisini işe giriştirdi. Halk arasında ösmünü tonguldur. Tibbi edebiyatta olsa Kirio Abladasiye deyip atıldığın bu davalaş usulü bu kıtım MRI yardımı deyip verilmekte. Arlışcan radyologiya mütexessisleri yakınki yıllardan buyan muvaffaqiyetlik işletiyatkan bu usul rak hücreleri köydürüş ya ki kesip ilibitiş arkalık emez. Belki hakiki mende tonultuş arkalık yok düşün nişan kıladı. Ondakta bir ösme kandak tonultuladı. Kelin bu teknikini aldı bilen tepsili tonup çıkaylı ve bu yanılıkların arka görünüşüge birlikte nezer sahili. Arlışcan radyologiya cebiyetleri ve halkaralık tibbi menbelerinin bildirişçe bu ceryan inçki injinerlik teknikisi bilen tibbi sahanın hemkarlığı tayındı. Operasiya ceryanda bedende çoğun kesik içilmaydı. Doktorla aldı bilen ultra avaz ya ki kompüterlik tomografiya arkalık ösmenin oranını inaklaydı. Andın tiride pekat küçükkini yeni tüşkü içip Kirioporup deb atıldığan alaydı yenilerini bivasta raklık tokulmanın merkezine kirgizdi. Acayip ceryan del muşunuktudu başlandı. Yenilerinin içinden argon gazı ya ki suyuk azot ütküzüldü. Gaz besimi tüyüksüz tüvelligende yenilerinin uçuda 0'dün tüven 40 gradüstün 0'dün tüven 140 gradüs kıçı yitidigan pevkuladlı soğuk muz şarı şekillenedi. Rak hücreleri munda katlık soğuk ütüçgegende ulanın içindeki su molekülleri kristallaşıp hücre perdeleri yerledi. Arkadan kısa müddetlik iğritiş baskuşları kullanılıp ösmenin kan tomur kurulması buzladı ve onun uzuklanışı tosuldu. İmmunitet sistemimiz olsa vaktin ötüşü bilen ülgen bu dokulmalarını özlükeden tazılaydı. Şimdi Avustralya'nın hakiki dikkat kozgan yanılıkla geliydi. Bu davar cercanını hazır MRI üskünsün içi de MRI tesvirlerinin itekçilgide ilip bir iş kabul oldu.

MRI tekşiriş üskünüsü davalaş ceryanını işkinanda şu an küzdüş imkaniyeti bilen təminləydi. Bunun bilen doğrultuş dairesini texim inik belgeleş ve sağlam toqulmalarını qoğdaş mümkün buldu. Doktorlar muz şarının çigrasını texim inik görəliydiğin bu qaçqa, umurutqa, nerva, böyrək ya ki cigərgə oxşaş səzgür rayonlarda teximi bir xətər işləyəliydi. Sidney'deki Liverpool doktorhanesi devlet miqyasındaki tunji ilgar MRI itekçilikedeki kirio ablatasiya sistemisini kurup onu cemaatçilik ilan kıldı. Avustralya yakınki mezgilde bu sahadaki terakkiyatları bilen ken dikkat kozgudu. Sahiye dairelerine bildirişçe bu usul olup mu deslepki baskıştaki börek ve emçek raki şundakla sumek, yumuşak dokulma ve ciğer ösmelerini davalaşta yakşı neticelerini vermekte. Ondan da bu teknikini enenevi operasyadan paraklandırdığın en çok özellik ne mi? Elbette onun küçük cerahatlik buluşu, yani bedenge en az ziyan yetkizdiğin usul buluşudur. Bedende çok operasyaya izi kalmaydı. Bimar mı neç gün davamlaşılan eğer ağırlıkı düşkenmeydi. Davalaş adette yerlik narkoz ya ki yenik hultuş doğrusu bilen tahminen 1-2 saat işi tamamlandı. Bimarla şu günüyle öyüge kayta alaydı ve fakat bir neç gün içi de normal turmuşuğa kaytıdı. Bolup mu yeşiçon ya ki eğer operasyonu kötülenmeydiğen bimarlar için bu texnika hayatlıkını saklap kaldığan bir kövrüklük rolunu oynaydı. Bu sağlam əza toqulmalarını qoğdaş bilen birge, pəqət nişandaki bakteriyanını yoxdudu. Onun üstüge bu texnik pəqət Avustraliya bilərli çəklənməydi. Amerika Yeməklik və Doğru Başqırış İdarəsini üzücü qalan, Nurgun xalqaralıq orqallarının təsdiqidin ötkən bu usul, Avrupa dövlətləri, Şivsariya və Türkiyədəki doktorlarda onu mabqiyyətlik qullanılmaqda. Tibbi sahadaki bu soğuk ama kalbimizde şunç illetidigan terakkiyat kelgüsüde rak kesilini davalaşının teximi ağırıksız ve kolaylık bulduğallıkının küçük ibadisidir. Bizge devamlı kulak silip durunla. Amallık silagiyar bolsun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен банко дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Deep Player Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkınınla Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
11: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
1: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

İlleşir ilkülen havranın gıyıtkaça mazmurlen tanışolun. Erdoğan Putin'in telefonu arka lise kötte şollü. Asale geçiren derin o işe Netanyahu'nun avrayını koruma için 7. Akçavr aradaki alınkı duruş, duyduruşları öz bəhvidine uğranın onu yüze çıkardı. Hamas asalın Gazze'deki hatalardan birine harbi işlerin alınıp barlayan o aradaki günahkarlamaların ne doğru onu beyan etti. Halkara pul anlatının yol açtı duyduruyor. Energetika bu donakı durnuksuzluklar ve emeli ağına olan talep dünya aksayetini kapma karşı uğurları çekken. Hormat dinleyiciler, ne olsa şu belki havaların doğal mazmuni sindik kadınlar itirmekçi. Erdoğan ile Putin telefon sekretleşiğine Karadeniz'de hupsuzluk ve Rusya'nın Ukrayna'nın aratta katnaşkarı ara alıp masataştılar. Türkiye'nin ve Rusya'nın liderleri iki tarafından katnaşkarı ve sevdiğin vakaları ara alıp masataştılar. Ankara, Moskva'nın Kiev'in aratnakı gönden günü gibi peşkere kollama ataya donayı tatbik edi. Türkiye Respublikası'nın kommunikasyon edarasından belen beyanatta, Prezident Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'nın Prezidenti Vladimir Putin'in çarşamba günü geçen telefon sekretleşiğine iki tarafından katnaşkarı ve enceme sevdiğin ve global meseleleri ara alıp masataşanlıkları məlum edildi. Prezidentin yanındaki kommunikasyon edaratının Türkiye'nin sosyal medya platforması ne sosyal arkalı beren beyanatına göre Erdoğan Karadeniz'de gemi hattının hopsuzluğunu öpçün etmek için tağırlarların devam ettirilmenin mühümdüğünü belledi. Türkiye Rusya'nın Ukrayna'nın aratına gündüğün günü gitmeşkari kolluyor. Erdoğan Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'nın aratına gündüğün günü gitmeşkari'nin yolu koymanı koşun koşmağı tayadığını məlum etdi. Ve Ankara'nın iki tarafın aratına ara çökmünün mümkün olan rolünü belirleyip geçti. Liderler iki tarafın katnaşkırı ve giyin sevdiğin ve halkara vakalar vardı hem pikir alıştılar. Ama beyanatta ara alınıp masatatışlarının uğurlar vardı, koşmaça malumatlar verilmedi. Telefon sekretleşiğine şeylik hem Erdoğan Putin'i dolan günü ve partiyatının Duma sayılı olanakı üstüne olan kutlap geçti. Israli geçilen derinov işe Netanyahu'nun avrayını korumak için 7. Akçavr vardaki alınkı duyduruşları öz bəhvidine ulanan nolu yüze çıkardı. Israli geçilen genişlerin derinov işinin neticetine göre Netanyahu 2023 yılın Akçavr aynakı hücumundan ön alın hopsuzluk briefinglerinin ve duyduruşlarının resmi hatavetini manipulasiya edip uruştun önkü pozisyatını kaydeden diketmek için esasi konteksti ütköttü. 7 ot akranat kadaydı ve onun doğunluk neşeri internet tarafından geçilen gelin o işinle Netanyahu'nun fevral ayına köpçülüğü ıgılan edin 55 sahipbalık resminaması, hükümetin esası resminamaları, duşukların tesvirnamaları ve resmi beyanatlarla deneştirili. Selceriş işinle beyanatların izleri yoyulunluğu ve ütküdülünlüğü esası anam sergadaşa hücumundan önkü aylarda Antov kulluğunun işgeler tarafından belirlen kıssalı dödüdürüşlerin pozulunluğu yüze çıkarılı. Hamas ıssalın Gazze'deki hatalarından birine harbi işlerinin arınıp barlayan avaradaki günahkarlamaların ne olduğunu beyan etti. Hamas Gazze'nin demirgadındaki Kemal Advan hastalığının koloyuna bolup geçen ve adam pidatına seyahat bulan hücumdan son, Israr'ın koşunun sol hastalığının harbi maksatlar için ulanlayan avardaki karayışlarını esasız ve delilsiz deyip gazetlenirdi. Israr'ın koşunu iki Palestinlinin Kemal Advan hastalığından çıkanlığını, onların birinin hastalığının içinde de çaklanan partlayacağını binanın koloyuna yerleştirildiğini ve onların ikisinin hem hava hücumu neticesinde nişanı alınıp öldürülenliği öne sürüldü. Ama Israr'ın koşunu hastalığında partlayınca encamların saklanan ağaya da o yerden dışarı çıkarlayan avardaki günahkarlarını dilinden neden hiç geri tutunama görkülmedi.

dünýä aktarytyny gapmaýarşy uglara çekýär. Halkara pul gatnatynyň başçy Kristelina Georgieva çarşamba günü beren beýanatynda dünýä aktarytynyň energiýa üpçünçüliginiň ýaramaz şertlerden birlikde emeli aňa bolan isleň oňyň şokuny başdan geçirýänini aýtdy. Georgieva emeli aňyň depkinli ösüşini, energiýa tirişleriniň bahalarynyň ýerdeli ýokalmagyny we döwlet belgileriniň rekord derejede ýetmegini dünýä aktarytyna 3 etaty basşyp mündäk käsetindirip, energiýa üpçünçüliginiň ketilmeginiň we emeli aň maglumat merkezleriniň energiýa bolan dirologlarynyň isteklerini ýokalmagynyň dünýä aktarytyny gapmagyrşy taraplara çekýänini aýtdy. Ol şeýlekem dünýä boýunça döwlet belgileriniň jemi içerki önümiň 100 göterimden geçip 2-nji jahan uruşundan bäri iň ýokary derejäge ýetenligini aýtdy. Trap Mekke alalaşanyň çäýinde Türkiýanyň Pakistan tarapyndan Saud Arabistanyna berilen goranç golugyna kanatlanma bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Prezidenti Donald Trump, Türkiye'nin ve Pakistan'ın üç devletin katnaşmasına kıtaydı umumi qoranş alalaşanın çevirine, Saud Arabistan'a harbi qollaw bermek bardaky kararına kanatlanma bildirdi. Çarşamba günü Texas'a gitmeden ön Aktan'da jurnalistlere beren Fekotte Sulan Trump'dan Türkiye'nin ve Pakistan'ın Mekke qoranş birleşigi boyunca Saud Arabistan'a harbi güç ivermek bardaky kararı hakkında soruldu. Trump cevap hükmünde menim pikirimçe olar Saud Arabistan'a kömek etmek isteyeler ve menim pikirimçe bu acayip zat deyip beledi. Fransa'da talipların protestleri devam ediyor. Fransa'da 10 yıl beri devam ediyen işgal yetmeçiliğine ve bilim şartlarının yaramadlığına karşı talipların yola sonuna geçilen protestler tutuşu yurt boyunca krize uğurlu. Fransa'da 10 yıl beri devam edýän işgal ýetmezçiligine ve bilim şertleriniň ýaramadlygyna garşy talipleriň ýol aşyrmagy protestler tutuş ýurt boýunça krize ýürüldi. Mektep infrastrukturasy çökmegiň botagatyna geldi. Mualimleriň aýlyklary bolsa iň pes aýlyk haklarynyň derejesine. Sentýabr aýynyň ortalaryna Parijdäki orta mekteplerin birine başlanan protestler gysga wagtyň içinde milli harekete ýürüldi. İçeri İşler Ministerinin malumatlarına göre, Tişeyme günü yurdun dürlü küncöklerine 250 milyondan kovrak adım köçülere çıktı. Yöne kuramaçlar bu sahanın 450 milyon bulunduğunu öne sürdüler. Prezident Emmanuel Macron için tehdit teyine olan bu kriz ile %100 oran ve mühkületi tamamlanan Premier Minister Sebastian Lecarnio ayın ahırına çenli tehdit çerleri görecektiklerini ilan etti. Taliplerin şikayetlerini bildirmek için dördülen platforma gıytkı batın içinde 40 milyon kovrak ardağını kabul etti. Geçen aydan beri yüzlerce mektep blokada edildi ve protestlerde zorluklu vakalar baştan geçirdi. Polisiyanın görün çerlerine göz yaşatıcı qaz ve plastik gülle ulanmağın neticetine 200 kovrak adam ilanını. Protestlerin ağlabası 18 yaştan küçük olsa da ene atalılar, muğulmlar ve aktivistler tarafından kullanılan protestler hükümet üçün çınlaqay alada dürüdüyer. Fransız resmileri yaşların yol aşırınakı bu qolgulun Macron'un yol aşırınakı hükümete karşı 10 yıllap yığanın qahar qadap bilen birleşip, xat gen satsal qolguluna ügülmönünün xovatı ilanındayar. Trump'ın Amerika Birleşen Statlarının aralık taylılarının ön İran'a karşı harbi operasiya geçirmeyi meyleştiriyenliği öne sürüldü. Amerika Birleşen Statlarının köp tanı havra ve seyislerinin havarına göre Trump hücumun vaxtını gözünü tutup Amerika Birleşen Statlarının harbi güçlerini İran'a karşı mümkün ve yakın vaxtta amra asılacak hücuma tayalık varada tavsiyelik verdi. Amerika Birleşen Statlarının metbuatına çap edilen haberlere göre, Aktan Met Pentagon'un 3. Noyabr'da geçilecek Amerika'nın aralık saylalardan ön İran'a karşı amına asılıp bilinecek harbi hücumların varyantlarını tayarlamanı istedi. Pentagon'un resmilerinin bu yeri bu habara tetkik verip, departamentin işi harbi mümkünçülükleri işlep düzmek ve prezidente hüdürlemektir deyip belirledi. Yönü gurun edilen meylinama var da anık malumat vermedi. The Atlantic gazetinde çap edilen habarda mümkün bolan hücumların germi, nişanların tanıwy ve gutornukly tatbikama tapgalary barada içerki pikir alışmalaryň dowam edýänligi aýdylýar. Prezidentin käbir geňişleri içerki ýalňyş bahalarynyň birden ýokarlanmagynyň öňüni almak üçin hücumlar üçin strategiýada iň amatly wagtyň ara möhleti taýdanan öň boljak duny öňe sürýärler. Aktamın resmilerinin biri Donald Trump'ın istenek portatda əkli mümkünçülükleri gözüne tutup bilecektiğini notab. Amerika Birleşen Statları öğren güçlü pozisyada əkli kartlar Prezident Trump'ın eline ve

ınans we medeniýet elementleri häzirki zaman beýanadyş usuly bilen täze görnüşi eýe bolýar. Leýli bilen Mejnun eserine bolsa edebiýatymyzyň köklüri çuňur geçmişe uzap gidýän süýgü hekaýasy täzeden düşündürilýär. Bu çemeleşmäniň bize berýän esasy manysy aýdyňdyr. Türk dili öz taryhy çeşmelerinden güýç alyp täze eserleri döretmäge ukyplydyr. Edebi täzelik medeni hakydamız bilen baglanyşdygymyzy hassa berkitmäge hyzmat edýär. Balkon goşgusy onuň günnelik durmuşyň içinden nähili çuňur soraglary orta çykaranlygyny görkezýär. Öýüň adaty ýaly görünýän bir bölegi biziň çağalaryň howpsuzlygy we ýaşaýan ýerlerimiziň adam üçin nä derejede amatlygy hakyna oýlanmaga çağıryar. Goşguyny şu nuktaýnalardan okanmyzda şäher gurmagyň hem ahlak taýdan jogapkärçilik talap edýändigini duýýas. Karakoçun üstünlügi öz pikirlerini okuyucunun anını ösmecek iyidgallıryan şekiller arkalı beyan edip bilmeginnedir. Şahirin edebi güyücü hut şu yerde has aydın görünüyar. Ol bizi öğrünüşen zatlarımıza gaytadan seyretmege mecbur ediyar. Şeylilikte poeziya adamı ve onun daşkı kurşovunu ünüs bilen düşünmeğin yollarının bir yerine öğrülüyar. Onun pikir dünyasının merkezinde direliş düşüncesi duruyor. Karakoç, İslam dünyasının baştan geçiriyen çökkünlüğünden adamın öz ınanç ve ahlak çeşmeleri bilen tereden bağlanışmağı arkalı çıkmağı gözüne getiriyor. Ruhun direlişi, İslam'ın direlişi ve direliş neslinin imanı yalı eserlerine bu gözlüğün dürlü taraflarını beyan ediyor. Direliş, adamın öz-özünü derinemeginden başlanýan we medeniýete jemgeçilik durmuşuna çen uzap gidýän täzeleniş düşünjesidir. Bu garaýyşda sivilizasiýanyň geljegi onu dowam etdirjek adamın terbiýelenip ýetişdirilmegi bilen berk baglanyşyklydyr. Şu nukdaýnalardan Karakoçyň ýaş nesle berýän jogapkärçiligi ören uludyr. Ol bilimli, ahlak duygurluğunu yitirmedik, öz medeniyetini qovu tanıyan neslin yetişmeğine ayrıtin ehmiyet veriyar. Onun sivilizasiya varadakı düşüncesine şu unki nuktaynalardan teredenmezde, bilim bilen medeniyetin arasının akı bağlanışıgı hassa berkitmeğin zerurduğu varadakı netice gelip bilers. Cemgetin gelcege ınamlı qaramağı, ösüp geliyen nesillerin dünya düşünmeğine ve öz qımmatlıklarını anlı düşünceli devam ettirmeğine bağlıdır. Karakoçun eserleri bu cogapkärçilik varada oylanmak için ören bay çeşmedir. 1960-njy ýylda neşir edilmäge başlanan Direliş jurnaly onuň pikirleriniň edebiýat dünýäsinde öz beýanyny tapan möhüm duşuşuk meýdanyna öwrülýär. Neşiri wagtal-wagtal arak etmeler bilen 1992-nji ýyla çyny dowam eden jurnalyň sahypalaryna Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazit we Nuri Pak dilýaly şahyrlaryň eserleri oran alýar. Direliş edebiýatymyzdaky ähmiýeti dürlü nesillere yazmak we pikir alyşmak üçin şert döredenligine de ýüze çykýar. Şeýlelikde Karakoç diňe bir öz eserleri bilen däl, eýsem tutuş bir edebiýat toporunyň kemala gelmegine de goşant goşýar. Medeniýete we dile bolan gyzyklanmasy nukdaý nazarynyň Karakoçyň mirasy barada aýratyn durup geçmek gerek. Türk dilinin çeperçilik kuvvetini arttırayan her bir beyik eser milli medeniyetimi de baylaştırıyar. Karakoç'un İslam sivilizasyasını esaslandırayan fikir dünyası hem öz düşüncelerinin ve düşünce uluğumunun çeğinine öğrenilmeğe münasiptir. Onu okumak, Türk milletinin tarihin devamını özünü cimlen medeni ve ruhu kımmatlıklarının hedirki zaman edebiyatına teze görünüşlerde beyan edilip bilinyenliğine düşünmeye yardım veriyor. Karakoç öz pikirlerini siyasi uğrada gönüktürüp, 1990-njy ýylda Direliş Partiýasyny 2007-nji ýylda bolsa Beýik Direliş Partiýasyny döredýär.
Bu başlangıçlar onun cemiyetin geleceği uğrunnaqı gözlöglörünün ömür boyu devam edenliğini korkudiyar. Muna qaramazdan, hazırkı vaqtda giyin köpçülügi onun teoreğine cemleyen esasa miras, Türk edebiyatına qoşan eserleri ve kemale gelen eserlerin pikir dünyasına yetiren teatiridir. 2021-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Istanbulda aradan çykan Sezai Karakoç, Şehzada başy mesçidiniň howlusyna jaýlanýar. Ergan eden yetişen bu beýik şahyr türk diliniň özünni jemleýän çuňlugyny we milletimiziň pikir ýöretmek ukybyny görkezýän ölmez, ýitmez eserleri miras galdyrdy. Sezai Karakoçy hormat we rehnet bilen ýatlanmazda türk edebiýatyna hyzmat etmegin milli hakydamyzy geljek nesillere ýetirmekde möhüm jogapkärçilikdigini hem ýatdan çykarmalyň.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıysko tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Gepleyer Türkiye'nin Tehdi Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Blas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu Radio Blas Turkiye.
13: Türkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboruva glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
6: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Ovda Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
1: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
2: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Oldi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye hangi radio ya?
9: Oldu Radio Glas Turkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.